0: bütün vücuduna doya bella. Oh bella, oh bella.
1: Muska, Muska,
2: Muska.
1: Best FM.